kendi kaybeden mızarın nişanı var. Sonra şuna maide var, şer uçaklı var, sonra. Abay mili var, şöyle bak, denu, agale var, gerbağın çap indiri var, şöyle. Ala benu, sonra muğlaşına, hevara dırakı, yağır yağır taş ol. Sererim eva, sonra la erde, kukerim eva, sonra la evelu. Amin kaydı.